0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
2: こちらは Türkiye の声ラジオです。
3: Zbor va glas otna Turkiye.
4: Efirde Türkiye Voz Radyosu.
5: İt Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Şun 2026 ýylyň awgust aýynyň 30-dy, ýekşenbe. Aşgabatda taýat 13, Ankara'da taýat 11, halkara wagt boýunça taýat 8. Salamu aleykum gadyrly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň elimleriniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýaşymda 16 metr 17730 kilogerçlik gyzyn gyzyk dolkundan gün eferden dikkatiňe köderýäris. Gün eferden berilen goýaşymda Aşgabat wagty bilen Çanak anten arkalı Aşgabat vaatının 7'den 7 teçenli, Türksat 4A'dan 12.92 MHz yıllıklıdan garizontal padaracadan qaytadan dinləyiblərdiniz. Xormat dinləyicilər qoyaşımın bu nüqtana daşarut havalarını, Türk dünyatının meden mirati, Türk dünyatının tanımal şahtiyyətleri və 30. avqust yeniş bayramına bağışların yürütü gəpbəşimi de dinləyiblərdiniz. Qoyaşımın bu nüqtana tayrılma alıp barayan paraxat nuri, texniki işgərimiz Ersin Aydemir.

İllesler ilk ölen havraların gıytkaça madmum ile tanış olun. Daşarı işler ministerliği halkana cemiyetçiliği Netanyahu hükümetinin yalanlarına anılmayar. Daşarı işler ministerliğinin metbot vekili Keçeli Gretsen'in bağlı beyanat verdi. Ukrayna'nın Ankara'daki ilçesi Daşarı işler ministerliğine çağırılı. Israel'in Gaza karşı genosid uruşunda yok olan Palestinlilerin tanıyı 73.500 adama kul ödeyar. Hormat dinleyiciler, inni volta şöbeli ki havaların dolu madmoni sin dikkatinde yetinmekçi. Daşarı işler ministerliği halkara cemiyetçiliği Netanyahu hükümetinin yalanlarına anılmayar. Türkiye'nin Daşarı İşler Ministri Asya'nın Daşarı İşler Ministri'nin Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın nişanı alın beyanatına reakçe bildirdi. Türkiye'nin Daşarı İşler Ministri tarafından verilen beyanatta Asya'nın Daşarı İşler Ministri'nin eyleden Prezidentimizi nişanı alayan yalanları ve töhmetleri ölçüne alayan beyanatı Asya'lı hükümetine kulluk edeyen cinayetçilerin yasasanam Netanyahu'nun korkak ve çüren fikrini gurk eder deyip haber verildi. Beyanatta Gazze genotsidi amına aşırıp tutuş İsrail halkının tarihi

utanç getiren ve hedeki zaman yakın günler tarihinde dengsi taytı ekspansiyonizm arkalı tevhidden ve global durnukluğa ilkinci növbette cevapkar olan Netanyahu'nun ve onun cenayetçi oluğumunun iyi oran ellerilmesidigi hem kanunu hem de siyasetin ortadan ayrılar deyip bellini. Daşarı İşler Ministri'nin metbuat vekili Keçeli Gretsa bilen bağlı beyanat verdi. Türkiye'nin Daşarı İşler Ministri'nin metbuat vekili Öncü Keçeli, Gretsa'nın ıglan eden senat ve öpçünçülük zinciri için yürütü giyinişlik çarçıvatının Türkiye için hiç yeri kanuni neticelerinin bulmacaklığını beyan etti. Türkiye'nin Daşarı İşler Ministri'nin metbuat vekili Öncü Keçeli, sosyal medya hatamından Gretsa'nın ıglan eden senat ve öpçünçülük zinciri için yürütü giyinişlik çarçıvatı var da beyanat verdi. Ukrayna'nın Ankara'daki ilçisi Daşarı İşler Ministri'ne çağırdı. Türk Respublikası'nın Daşarı İşler Ministri'ndeki haber çeşmelerinden alınan malumatlara göre 2026 yılın 26 Ağustos'unda Karadeniz'in Tuapse kenarına Türkler değişti lider Bordo Mavi Gemisi'ne hücum kurulmasından ve son orta ağda kalan gemini çekmek için ertesi gün İberlin lider Koçtepe Gemisi'ne hücum kurulmasından Ukrayna'nın Ankara'daki ilçisi ministre çağırdı. Xabar çeşmeleri duşukta Türkiye'nin hücumlara karşı nägilerin beyan edilendiğini ve Karadeniz'in adam pidaları emlak, gemi katnavı ve daşkı uruşağın hopsuzluğunu üpçün etmen zoru duvarda mühküm duyduruşların belirlendiğini aydırdı. Iktanın Gazdaki genetsin uruşunda yoğulun Palestinların tanı 73.500'e kolaylıdı. Gazdaki sağlık uğraş ministeri Şenbegünü Iktanın Gazda karşı genetsin uruşunda yoğulunların tanının son 48 sağlığın doğamında 9 Palestinlinin ölmeğine son 73.449 adama yetenliği haber verildi. İlleşler Daşayurt haberini dinlediniz. 30 Ağustos Yeniş Bayramı. Şu gün azat edicilik savaşını yeniş bilen neticelendiren 30 Ağustos Yeniş Bayramını belirleyip geçeriz. Birinci Jahan Urushunda Osman Devletinin yenilmegi ve yurdun daşarkı güçler tarafından basılıp almağının üstüne Gretsiyanın koşunlarının Anadolu'yu basıp alması ile çıkken koşulupdi. Şol seyirte bir neçil devam eden azat edicilik savaşı başlattı. Azat edicilik savaşının son kitapları 1920 yılın 30 Ağustos'unda üstün çıkılan baş serkedilip meydan savaşı buldu. Şol yeniş karasız Türkiye Respublikası'nın kurulmağına şert üretti. Karasızlığımızın kepillendirici olan kahraman koşunun ve milletimizin 30 Ağustos yeniş bayramını kutlayarız. Şol mukaddes yenişin kazanılmağına koşan koşan, kanlı, canlı kahramanlarca dökün ve bu güzel yurdu bize soğut veren kahraman atavalarımızı rehnet ve minnettarlıkla hatırlayarız.

Nasiyata wakalarda däl, eýtem günnelik durmuşda aýdyň görünýär. Çadırdan taçağa, maçkala gatnaşkarının mihman törlüğü, amalı haşam sunotundan halk dörücülüğüne çenini uzap giden bu durmuş, Nogay cemiyetinin öz olusu medeni şahtiyetini kemala getiriptir. Çarba ve yarım çarba durmuş yörülgüsü Nogayların günlük durmuşta ulunyan zatlarına ve sunot olan karayışına hem öz tehtini yitiriptir. Ulunyan her bir zatın amalı, berk ve göçürüp alıp gitmeğe amatlı olmağı mühküm ehmeti iyi olupdur. Şol ruhatın özünü çadırlar, hallar, keçeliler, egin eşikler ve at esvapları hem estetiki kımmatı iyi olupdur. Renkler, geometrik şekiller ve tiviyatın alham alınan bedekler, günleri kullanılan zatları, adatı zatları olmaktan çıkarıp, medeni beyanın öz oluşu görünüşüne ögürüptür. Bu düşüncede gözüllük günlük durmuşun daşını gözleneyen, ayrıtın bir nersi değerle eğitim durmuşun tebiği bölüldür. Bu durmuşun sağ dünyasına olsa ilkinci novatta dombra yali deyip bulan sağ kuralları mühküm orun eyliyar. Adam teslin sağlaşan bu ovadlara sehralarda atların toynok sesleri ve yerin ögütmüğü koşuluyar. At, Nogaylar üçün diňe bir ulug seýişdeti bolman, eýtem günlük durmuşun ve jemgyýetçilik guruluşynyň möhüm bölekleriniň biridir. Medeniýetiň dowam etdirilmegine aýallaryň zähmeti hem aýgytlaýjy ähmiýete ee bolupdyr. Dokmaçylyk ve keşteçilik, egin eşikler, taganlar, hüýdüler hemde çağlara gurrun berilýän hekaýalar arkaly däp tesurlaryň köp sany aýrytynyklary hut olaryň zähmeti bilen gorulmaga dowam edipdir. Nogay medeniyetinde at günlük durmuşun yanı bilen toyların ve şuğulunların hem möhüm bölüğü bulupdur. At çapışıkları ve atlı oyunları yaşların çalısındığını, edirmenliğini ve atlarla sağlaşıkı hareket etmek uqivini görkü diyen cemiyetçilik çareleri bulupdur. Nogay yegidinin öktü çapık tuvarlığı dine bir atı çal sürmek ulendel, eğitim hayvanı, qovu tanamağı ve onun ulen sağlaşık hareket etmek ulen ölçünülüptür. Sehralarda yenilen toynok sesleri ve yarışların coşkunu Nogayların at bilen kuran bir katnaşıkların in aydın görküzülerinin biri bulupdur. Häzirki wagtda Türkiýede ve dürli ýurtlarda ýaşaýan Nogay jemgyýetleri üýtgeýän durmuş şertlerine garamadan dillerini, aýdym taýdalaryny, taganlaryny, toý däp desturlaryny ve halk dörjüligini ýaşatmagyny dowam etdirýärler. Çadyr inni günlük durmuşyň merkezi bolmasa da festivallar, medeni çäreler, maşgala duşukları ve netilden netile geçilen däp desturlary bu miras

Ellesler, Türk dünýäsiniň tanymal şahsiýetleri atdy gepleşimiň buň kysanynda ýeli gözel adamyň agaty, sözüň ustady Nuri Pakdil barada durup geçeriz. Inni bolsa, halkara gatnaşkara boýunça hünermen doktor Cemil Doğuş Ipeň şuňky tema barada garaýşlaryny size ýetireriz. Türk edebiýatynyň soňky ýarym asyryna öz täsirini ýetiren esasy galanlarından biri hem Nuri Pakdildir. Ol köpçülükden çetde durdy. Şan şöhrat bilen ýakynan gyzyklanmady. Emma muňa garamazdan ustad, Kuddus şahyry we edebiýat jurnalynyň esasynyň tökmünde ýakynan tanaldy we türk diline bagşanan bir ömür galdyrdy. Nuri Pakdil 1934-nji ýylda Kahramanmaraşda dünýäge geldi. Onun yazmağı olan hüvüsü çağılık yıllarına başladı. Orta mektepte okan dövrünü Beyik Günnoğur jurnalıyla tanıştı. Bu jurnal onun hem pikir hem de yazı yolunun uğurunu keskitledi. Şehirin adına kahraman derecetinin berilme olan adi Kahraman Maraş Litseyine uğurlan Maraş Litseyine okan yılları onun durmuşunu ulu övülüşüve sebep oldu. Litseyde okan yıllarına dostlarla birlikte hamle yani göçüm adı bilen edebiyat jurnalini dürüttü. Jurnal dine bir kahraman marasta del, eytem İstanbul ve Ankara yali şehirlerde hem edebiyatçıların ünsünü öne çekti. Nurullah Ataç, Türk Dili jurnalına çap eden makalatına bu yaşların geleceğin tanımal yazıcılarından biri bolacak duna ünsleri çekti. Nuri Pakdil, Litseyden son İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültetini tamamladı. Harbogulluktan gelenden soň yeni İstiklal gazetinde işe başlady. Necip Fazıl ve Sezai Karakoç bilen ýakynan ara gatnaşyk saklady. Ministerliklerin birine hukuk kengeşdi, soň bolsa döwlet meýilleşdiriş guramatyna hünermen bolup işledi. 1973-nji ýyldan başlap ýazyw işleri bilen ýakynan gyzyklanmagy başlady. Bir näçe ýyl soň öňki idaratyna ýerine dolandy ve 1999-njy ýylda hormatly diýen şahsa çykdy. Emma onun esasy hünäri hiç wagt üýtgemedi. Ýazjylyk. Türk edebiýatyna ýedi gözel adam hökmünde tanalan Nesin hekaýaty Maraş liseýinde okan ýyllaryna başlady. Nuri Pakdilden Cahit Zarif oglundan Erdem Bayazitden Rasip özden öwrenilen, Alaýetdin özden öwrenilen, Mehmet Akif İnandan ve Ali Kultlaýdan ibaret bolan bu topar şol mektebin koridorlaryna bassan dostluğunu edebiýat hereketine öwürdi. Adyny Cahit Zarip oglunyň 1970-nji ýylda çap edilen 7 gözel adam atdy.

Şark kitabından alan bu topar, sonku yıllarda Diriliş, Edebiyat ve Mavera adlı jurnalları çap etdi. Bu yedi adamın aratına Nuri Pakdil özüsü yere iyidir. Beyleklerden bir neç yaş ulu olan Pakdil, hamle jurnalını çıkaran dostlarını makale yazmaklar için hüvüsündürün, onları gürülü olan ağıdır. Cahit Zarip oğlunun ilkinci çıkarları hem şol jurnalla çap edilipdir. Şun künnü litseyin restaurasiya edilip müzeye üülmögi, şol yedi dostun hekayatının seriala tema bolmögi ve atlarının mekteplere dakılmögi, şol litseyin koridorlarının çıkan sietin uzakları çenli barıp yetenliğinin suutnamatlar. Nuri Pakdil 1969 yılın fevral ayında Ankara'da çıkarmağa başlayan edebiyat jurnalının Türk edebiyatına ulu koşun koştu. Nuri Pakdil 1974 yılı çenli Rasim Özden Örün, Erdem Bayazit ve Mehmet Akif İnan ile birlikte jurnali çıkarmağa devam etti. 1972 yılın açılan edebiyat jurnalları yayınları adlı neşriyat bolsa 18 özne değişi 45 kitabı çap etti. Jurnal dine neşriyat orgunlal eğitim yaş yazıların ve şahıların yetişen mektebine övüldü. Nuri Pakdil'in töwereğine yığınan adamların esasy bölegi şun künne hem Türk edebiyatının görnekli vekillerinin hatırına duruyor. Nuri Pakdil'in Gunmatarlı yurtları eden siyahatlarını gurrun beren ilkinci kitabı Gunmatar'dan kalan bellikler adı bilen 1972 yılda çap ediliyor. Onun biat üçlemesi, bağlanmak, bir yazıcının bellikleri ve kalam kalası yali eserler bilen umid, Korku ve put yalı sahne eserleri ulu köğüsünden okulyar. Nuri Pakdil'in Ümit adlı oyunu 2015 yılda Devlet Tiyatro tarafından sahnelaştırılyar. Nuri Pakdil şol vaqtın özünde Arap ve Fransız dillerinden tercümeler ediyar. Nuri Pakdil'i dövürdeşlerinin tapahtılınlayan esası ayrıtindeki onun Türk dinine olan aşa ünlüsüdür. Ol adatı olmadık arası Türkçe olan qıysqa ve sade sözlemeler kurdu. Belgilerine hatta harfların ölçüğünü hem öz stilinin bir bölüğüne övürdü. Dini adalıkları hem arası Türkçe ile beyan etmeye sinasti. Onun sözlemleri kolu bolmasa da yakından tanıdıyardı. Nuri Pakdil'in fikir dünyasının merkezinde yerlilik düşüncesi duruyor. Ol günmatarlaşmağa, öykünçülüğü ve imperializmi berk tanıkıya etti. Zähmet, adalet ve emlak adalarını ınanç noktayı nazarından tədən gözdən geçirdi. Sunuqdi hərəkət terişdəti, edebiyatı olsa baxtalığı arşı görüşün dili hökmünü görün ve yaşları Ulu Əhməd bilən Nuri Pakdil yaş yazılarla yaqinan qılıqqanını, onları okumağa, pikirilməğə ve dik durmağa maslahat verdi. Kudüs yani İrusalim meselətinə ün çəkən Nuri Pakdil, İrusalimi şığırlarının günlüklerinin ve çıkışlarının esas temasına övürdü. Yüreğinin yarısının Mekke dini, beylik yarısının olsa Medine dini ve üstünü olsa Üpek yeri İrusalim'in örtgenliğini nıktayardı. 80 yaşında mahalle İrusalim'e gidip Aksa Mescidinde Cuma namazını okumağa onun sözlerinin hareketlerinin birbirine kabat geldiğini görkediyor. Nuri Pakdil 2013 yılı Medeniyet ve Siyahatçılık Ministerliğinin Medeniyet Sunuğut Bayrağına 2014 yılı Necip Fazıl Saygı Bayrağına layık görülüyor. Pakdil 2019 yılın 18. Oktyabrına Ankara'da 85 yaşında ağırdan çıkıyor. Ömrünü Türk edebiyatına bağışlayan Nuri Pakdil, Prezidentin Medeniyet ve Sunuğut boyunca Büyük Bayrağına layık görülüyor. Ama ol bayrağı almağa ömrü yetmiyor. Nuri Pakdil'den in kamil ve ünsü eserleri, onun geçtiren yazıları ve Kahramanmaraş'tan İrusalim'e çeni uzap giden düşüncesi, dünyası miras kalıyor. Yedi özel adamın ağası, Türk edebiyatının görünüklü vekili Nuri Pakdil'i tanımak, bu milletin sonku yarım asırlık fikir ve düşünce yolunu tanımaktır. Hormatly dinleyijiler, halkara gatnaş garawançy bilermen doktor Cemil Doğuş İpeň Türk edebiýatynyň görnekli wekillerinden biri bolan 7 gözel adamyň agaty Nuri Pakdil hakynda analizini dikkatiňizde ýetirdik.

Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip kutarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17.730 kHz yığılıklardan gıyız kutolukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan günü efirden dikkatinize yitirdik. Yine de efirde duşyancak hoş sağ bolun.

Türkiye'nin Sesli Radyosu'dan sonra Ankara. Bugün Düşembe, miladi 2026 yıl Cülay ayının 6.sı, 1405. Koyaş yıl Saratan ayının 15.sı. Assalamu aleyküm.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. Seljuqi karvonsarayları, UNESCO'da Türkiye'nin izleri seferimizde bugün yolumuzda Anadolu'nun asırlar davomida şark ve garbini birbirine bağlayan tarihi ticaret yollarına karatamız. Uşbu yollar üstüde kat götürgen Seljuqi karvonsaraylar, yolg'iz yollovchilar konaklayadigan binolar emas, belki xavfsiz ticaret, medeni aloqa ve davlat tuzumining kuchli sembolları sifatida

0: Terseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklığı. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün...
1: A TRT, Rádio Voz da Turquia, está consigo a todas as horas e em todos os lugares do mundo.

öylece beklemişizdir. Sabah 7:30 vapuruna sen koşa koşa yetiştir.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

bir perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Frekansı. Gitleyer Türkiye'nin peti radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Türkiye Ovozi dolkunlarında sonki haberler tanımlayısız.
1: İlbaşı İdaresinin Elimte Bölge Başlığı Burhanettin Duran bildirgençe, Türkiye İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay Hizmetteşlik İyişması Sametinde katnaşır için Kırgızistan Başkalası Bişkek'e gitti. Duran özünün sosyal medya akkauntunda yasağan bildirüğünde bulay dedi. İlbaşımız Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan lideri Sadır Japarov'nun çakırığı bilen Şanghay Hizmetteşlik İyişması Sametinde katnaşır için 31 avgust 1 sentyabr günlerinde Bişkek'e sefer yasay. Sefer kısalarında İlbaşımız 1 sentyabr seşembe günü kengeytilgen format da ötkerleşek, oturuşta çıkış yasayacak hem liderler bilen iki yaklı şıraşular ötkerleşek. İsrail Korkunuşsuzluk Ministri Ben Gvir özünün sosyal medya akkauntunda İsrail türmesindeki Felestin hatın kız tutkunları bulgan kameraya kilip kırığın düşürgen video yazmanı ortaklaştı. Video yazmadan körüngençe bir hatın kız türme şartlarının bek naşar buluğun hem hatta tüp şahsi ihtiyaçlardan da mahrum itilülerin eytti. Biz 3 gün yuğuna olmadık, kiyimler biz şista tügül şartlar bek naşar dedi ol. Anlar Ben Gvir anı mıskıllap türmedegi yokşu günlerigiz utte, hazır hal şunday, mından min cevapla hamına bek şart dedi. Hatın kız şartlarını yakşartını sırağaç Ben Gvir, men ne işin sizge yerden miter yetti işsin deyip cevap bire. Ben Gvir, Milli Korkunuşsuzluk Ministri vazifasına kırışkenden birle, İsrail türmelerinde Felestin tutkunlarına korata kişi hukukların buzular arttı. İsrail ministri mağa kadar Felestin tutkunları bulgan İsrail türmelerine bir neşe tapkır barıp, onlarını mıskıllağan hem şartlarını yakşartırga sırağan hatın kızga bu kunakhana tügül deyip etken idi. Filistin hem halk ara kişi hukukları ilişmaları mağlumatlarına korağanda İsrail türmelerinde 9500'den artık Filistin

sırlarından bir keseği nav boladı. Sebeplerdin cilganı, sosu em, dua boladı. Misal bolsa su, ava, toprak, şuvak, barabar, urluk tögöreğinde

cıyılganlar vakit. Biz berimiz cıyıldık. Endisen ya Kuday, nav urluktu, sümbülle, dep Allah'ka yalvaradı.

Yerde kökte ne bolsa ya tilimen ya alimen söylengendin barisi kudayga dua boladı. Bir köngül imandakı yakşılıkman nurlansa so köngülden şıkkan zatlar barisem dua boladı. Kaysi kökrökü iman kırgan bolsa ol insan dua etmeyi durmaydı. Allah em kitabında duaga emir kıladı.

Sosu yerde eske kelse, bir köp zaman dualar etemiz kabul bolmaydı. Kur'an'daki ayette er duaga cevap var dep biz kullarga aytıladı. Nav soravga bir cevap sosu kepte belirledi. Er duaga cevap var. Tek kabul ayrı bolalı. Allah ber duaga cevapların beredi. Tek kabul etgeni tilegendi bergeni hikmetimem boladı.

Misal bolsa bir bala avurganda doktorga doktorakay magakara de baysa sosu bala doktor cevap verir soga. Ne dileysin aytmaga. Bala aytar. Men avurdum.

bezeler aşadı. Kuday özü er yerde tilevü emküşümen, bir yaktan bilimimen, azir bolgan kasında em er zattı körödü. Nav sebepten dualarga hemen cevap veredi. Sosuk oldu yalgızlıktan, huzuruman kurtarıp, umutunu yökturmay, bar bolganın körsetedi. Sosuk ol yüreğinde tanışlık, huzur tabadı. Mine sosu iyi aller, dua etken kullarga, haktan cevap boladı. Muğayıp turgan insan, etken dualarına, kudaydın cevabıman, tanışlıkka baradı.

Yoksa Adem zor etse, inat edip tilese, paydasız bir havaspan, eger tilegen bolsa, Allah sosu kulunun tilevini berüge, mecburluğu bolmaydı. Allah beru tilese, hikmeti emkerekse, kuldun tilegeninin ya aynısını beredi, ya taga erüğünü, ya da kulga zarar bolsa, eş bir evini vermeydi.

Bir Adem'den brevi ul balam bolsun dep Kudayga dua etse tek maramatlı hak soga Hazreti Meryem dey mübarek bir kız berse sus vakit aytılır mı? Duam kabul bolmadı.

Bazı insan yaşavında dünya üçün dua etedi. Dilegeni berilmese dua bozka ketmeydi. Allah sosu Adem'din duasını hikmetimen ahiret üçün kabul etedi.

Allah Hakim Bolganga Savlay Neşe İsetse Hikmet Bilene dedi. Bezek tutup avurganda eğer maraz bal telese doktor baldı bermeydi. Avurga süymese de aşı dari beredi.

Biz Kudaydan tileymiz, ol bizge yavap beredi. Bizge bergeni savlay, beri arı boladı. Aldı yakşı bolmasa, arttan ilgi keledi. Sağlık bankanız.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın, ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

0: Uçamos, Mehmet Erdem, Kel, Kanta, Para Nosotros, herkes aynı hayatta.
1: Aklımdan geçenleri, zaman her şeyi çözer.

böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin.

0: i Fonetis Türkiye.
1: Ovdje Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
9: It Turkiye Hangya Radioya.
1: Ovde Radio Glas Turkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastora Ankara. Bugün Duşanbe, Milodi 2026 yıl, Ağust ayının 31'si, 1405. Koyaş yıl Sümbüle ayının 9'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belliyatken Özbek tilidagi eşitirişlerimizni Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ile 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ile 9 arası da, Greenwich vakti bilen ise saat 4 ile 4 yarım arası da kısa tolkunu 25 metr 11.765 kilo sorkalı dinleyişiniz mümkün. Bugün eşitirişlerimiz yangilikler, marhamat ve yakşilikinin hikayesi lavhası vaktimiz kolganda musiqi dastur bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.

hücum qıldı. Cumhur Reis Erdoğan terörünün yakınlanışı bilen ümitler yine de küçeyadı dedi. Yunan Gaza kırgınına karamay İsrail ile uçuşları 6 milyar dolar hava müdafaa şartnamasını imza kıladı. Amerikalık bilim yurtu mahsullarının 74% İsrail'in kırgın kılganını aitmokta. Yangilikler tafsilotiga o'tamiz. Cumhur Reis Erdoğan terör yo'qolgan sari umidlar kuchayadi dedi. Turkiya Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan terörünün yakınlanışı umidlarını kuchaytiracağını ve mintaqaga yangi bir rivojlanish olib keltiracağını bildirdi. Erdoğan yakşambi kuni Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı nişanlaş maksada uyuşturulgan maksus bir programda sohbat kıldı. O'tgan kunlarda Suriye'de bo'lganidek terör ruhları yapılgan sarı, umidlar kuchayadi. Ve mintaqamizda boshqacha bir shamol esishadi dedi. Amerika Qo'shma Ayollari Eronning Lark aroliga hujum qildi. Ushbu hujumda ko'plab kishi halok bo'ldi va yaralandi. Eron inqilob qo'riqchilari ordusi Amerikaning Hurmuz bo'g'ozi yaqinidagi Lark aroliga qilgan hujumi oqibatida tinch aholi bilan bir qatorda ko'plab o'lim va yaralanishlar borligini ma'lum qildi. Shuningdek, ushbu hujumga javob qaytarilishi va hujumchining jazo berilajagini bildirdi. Inqilob qo'riqchilarining amma aloqa bo'limi bir bayonot orqali Amerikaning yakshanba kuni mamlakat junubidagi Hurmuzgon viloyatida joylashgan orolga shiddatli hujum uyushtirganlikda aybladi. Yunon G'azza qirg'iniga qaramay Isroil bilan uchrashuvga 6 milliard dollarlik havo mudofaa shartnomasini imzo qiladi. İsrail bilan Yunan yetkarmalariga berilgan xabarlarga ko'ra, Yunan mintaqadagi İsrail tajovuzkorligiga qarshi xalqaro ommaviy afkorining keng tanqidlariga qaramay, İsrail tomonidan ishlab chiqarilgan 3 dona havo mudofaa tizimini sotib olish uchun 3.6 milliard dollarlik bir shartnomani imzo qilishga tayyorlanmoqda. De Jerusalem Post ro'znomasi taxminan 3 yillik muzokaralardan so'ng Yunonlik bir hayatning Tel Aviv shahrida Isroil mudofa vazirligi bilan ushbu shartnomani imzo qilajagini bildirdi. Google xaritalari Amerika Qo'shma Ayollarida Ontario ko'lining otini Amerika ko'liga yangiladi. Google Amerika hukumatining Ontario ko'li otini Amerika ko'liga o'zgartirish buyrug'ini aks ettirish uchun xaritalar xizmatiga o'zgarish kiritdi. Bu vaziyat Washington bilan Ottawa o'rtasida avj olib borgan diplomatik va tijoriy keskinliklarni yuzaga chiqardi. Google shanba kuni bergan bayonotda rasmiy hukumat manbalarida ot o'zgarishlarni aks ettirish maqsadida Google xaritalarini yangilaganimiz sababli Amerikada xaritalardan foydalanadigan kishilar Amerika ko'li otini ko'radilar dedi. Ushbu o'zgarishni amalga oshirish buyrug'ini bergan Amerika davlat raisi Donald Trump Truth Social’dagi payomida ushbu so'nggi o'zgarishga diqqat qaratib, Google xaritalari Amerikadagi telefonlarda Ontario ko'lining otini Amerika ko'liga o'zgartirdi dedi. Amerikalik bilim yurti mahsullarining 74% Isroilning qirg'in qilganini aytmoqda. Brandes bilim yurtida joylashgan Morris va Marilyn Kohn modern yahudi tadqiqotlari markazi tomonidan 2026 yil avgust oyida nashr etilgan yangi bir tadqiqotga ko'ra Amerika Qo'shma Ayollaridagi bilim yurti mas'ullarining 74% Isroilning Falastin xalqiga qarshi qirg'in amalga oshirayotganini bildirmoqdalar. Amerikalik lisons mas'ullari va Isroil Falastin to'qnashuv otidagi ushbu tadqiqot Nazar Shanji shirkati tomonidan 2025 yil oktyabr oyidan 2026 yil yanvar oyigacha bo'lgan muddatda Amerikadagi 303 kollej va bilim yurtida 3989 nafar lisans mahsuli bilan o'tkazilgan onlayn so'roq javob natijalariga asoslanmoqda. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Dorul Shafaqqa otasiz bolalarning otasi 1863 yil imperatorlikning

Dünyanın en boy bilim yurtlarına toluk burs bilen kabul kılıngan bitiruvchilar bilen Darul Şafak'ta bir Türkiye brandidir bu maktab dünyaya şunday deb çakırdı. Agar zakovatga şefakat ve sıfatlı talim bilen tegin sengiz coğrafya ve kambagallik çegerelerini buzup ötadigan bir mucize yaratışınız mümkün. Bu masanın yaratgan en katta mucizesi Anadolu'nun en çekke kışlağıdaki bir yatımının dünyanın en yakşı bilim yurtlarına barış imkaniyatı ege bölüşü mümkünlüğünü sabıtıdır. Bu fakat bir maktabının muvaffakiyeti emas, balki ijtimoiy tinchlik ve demokrasinin en güçlü zominidir. Doshkadan forig bo'lgan her bir bola jamiyatning oldida bir mas'uliyat turishi bilan o'qishni bitiradi ve bu ezgulik zanjiri 160 yıldan beri uzulmay davom etmoqda. Bir ta'lim daraxtining soyasida zakovat ve shafaqatning hayratlik hikoyasini tingladik. Doshka bizga shuni aytdi. Bir bolaning qo'lidan tutish bir millatning kelajagini qurishdir. Yo'limizning kelajagi bekitida yana bir 19. asr mucizesi 2. Abdulhamid Xonning din, til, millat ajratmay o'z eshiklarini butun insonlik uchun ochgan u katta mehribonlik projasi haqida gapiramiz. Shafaqat eshigi Dorul Ajza mehribonlikning eng keng ko'rinishi bilan yuzma-yuz bo'lish uchun bilim va vijdon izida qoling. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه رادیو دا.
15: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
16: Petersia Radio Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radio Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
4: Эфирда Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Feti Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
8: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
22: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
23: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlı.

yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli, hayat işte.